Gittiğim bu yollardan son geçiyor. Hevesim kalmadı yar. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Geriye dönüp baktım gitmiş gençliğim.

artık sazın bağrım olur. Kimsenin bilmediği bir ağrım. Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır, seni alır kullanır. Santim santim çürür.

Şimdi bir yeni sevdam olur. Kimsenin kapını çalmadığı bir inzivam tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Vahidi.

0: Irmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renocem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215. 0530 036 8215. Renocem, aracınızın güvendiği usta.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
3: Her ev güzel İstikbal.
1: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Mota.

kaçmadım. Uğruna ölmedim yani. Uğruna ölünecek sandığım biri için yaşadım hep. Sen bunu da bilmedin. Ben bir bakışına bin anlam yükledim. Sen aşka kestirmeden git. Bir hayatın özetini bırakıp avuçlarıma...

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi...

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de yeni il binasının açılışında Butlancıların az kişiyle ziyaret yaptığına karşı on binlerle çay içmeye geldiklerini vurguladı, kurultay isteğini yineledi ve birlik çağrısı yaptı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası tebliğini resmi gazetede yayımladı. Araç değer kaybı başvuruları otomatik yapılacak, sağlık harcamaları ve tazminat kuralları netleşti. Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü T.Y. personel AD ile tartıştıktan sonra darp etti. Güvenlik kamerası olayı kaydetti. Valilik T.Y. hakkında inceleme başlattı. AD, beyin travması nedeniyle bazı anları hatırlamıyor. Avrupa'daki sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkiledi. Sıcaklık 1 ila 2, 3 artacak. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve kalp hastalarının dışarı çıkmamasını, sıvı tüketimine dikkat etmesini öneriyor. Orman yangını riski de artıyor. Anayasa Mahkemesi CHP'nin talebiyle Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. Mahkeme, CMP'nin ambleminin CHP'nin amblemine benzer olduğunu ve kanuna aykırı olduğunu belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile 1-1 biten maçta penaltı atışlarını 4-3 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın sözleşmelerini yenilemek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırında yapacağı değişikliği bekliyor. Yönetim 12+2 veya 12+4 formüllerini gündemde tutuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 yenerek son 16'ya yükseldi. Casemiro ve Martinelli golleriyle geri dönüş yaptı, Japonya elendi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altınsa 6100 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Hem batı hem de orta ve doğu Karadeniz'de güneşli hava hakim olacak. Samsun bugün parçalı az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu bugün parçalı az bulutlu, sıcaklık en yüksek 29 dereceye çıkacak. Sinop bugün parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Amasya bugün az bulutlu ve açık, sıcaklık en yüksek 31 dereceye ulaşacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Auto Kale Auto Ekspertiz.
6: Reklamları

0: 0541-64-54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kahramanmaraş merkezi soruşturmada darphane altınlarının sahte kalıplarla düşük ayar ve eksik gramajda basıldığı, 71 şüpheliye 10 ilde operasyon yapıldığı, çok sayıda sahte kalıp ve altın ele geçirildi. Alan ve Katie Donegan çifti 10 yıl boyunca öğle yemeklerini evden götürerek ve tasarruf yaparak 40 yaşında erken emekli oldu. Evde hazırladıkları yemekler 1 milyon sterlin tasarruf etmelerini sağladı. Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için mahkeme izni gerektiren düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, kuralın kişisel bağımsızlık ve özel hayat hakkını sınırladığını, ancak kanunilik şartını taşıdığını belirtti. Fransızlar, kavurucu yaz sıcaklarında pencerelerini alüminyum folyoyla kaplayarak güneş ışınlarını yansıtıyor. Avrupa'da klima kullanımı az, mimari engeller ve çevre bilinci nedeniyle merkezi soğutma sistemlerine yatırım yapılıyor. Ford Motor Company, ABD'de park sistemindeki hata nedeniyle 741.195 aracını geri çağırıyor. Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi, bu sorunun araçların kaymasına ve kaza riskinin artmasına yol açabileceğini açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile 1-1 biten maçta penaltı atışlarını 4-3 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın sözleşmelerini yenilemek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırında yapacağı değişikliği bekliyor. Yönetim 12+2 veya 12+4 formüllerini gündemde tutuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 yenerek son 16'ya yükseldi. Casemiro ve Martinelli golleriyle geri dönüş yaptı, Japonya elendi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altınsa 6100 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Hem batı hem de orta ve doğu Karadeniz'de güneşli hava hakim olacak. Samsun bugün parçalı az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu bugün parçalı az bulutlu, sıcaklık en yüksek 29 dereceye çıkacak. Sinop bugün parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Amasya bugün az bulutlu ve açık, sıcaklık en yüksek 31 dereceye ulaşacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: marketin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz NATO zirvesi için taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek yabancı konuklara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğner misafirperverliği önemsiyor. Alan ve Katie Dunnigan çifti 10 yıl boyunca öğle yemeklerini evden götürüp yoğun tasarruf yaparak 40 yaşında erken emekli oldu. Evde hazırladıkları yemekler ve 1 milyon tasarrufla hayallerini gerçekleştirdiler. Çanakkale-Bursa Karayolu'nda 3,12 promil alkollü ve sürücü belgesiz SU ters yönde araç kullanırken trafik ekipleri tarafından yakalandı. Araç 60 gün trafikten men edilip sürücü gözaltına alındı, cezai işlem uygulandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Gökhan Günaydın, disiplin kurulunun itirazı kabul etmesiyle grup başkan vekilliğine iade edildi. Özgür Özel de haklarının iadesini talep etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barışı amaçlayan mutabakata direnerek Siyonist vahşetin bu mutabakatı tanımadığını belirtti ve tepki gösterdi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Ronald Koeman, Fas maçında 5 savunmacıyla oynamayı tercih etti ve bu karardan pişman olmadığını belirtti. Takımın bitkinliği ve savunmanın iyi olduğunu vurguladı. Bodrum FK yeni sezonda teknik direktör Burhan Eşer'le devam ediyor. Eşer, futbolculuk ve yardımcı antrenörlük deneyimi sonrası yeniden takımın başında olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4 yabancı kuralında değişiklik yapmayacağını açıkladı. 2026-2027 sezonunda kural aynen uygulanacak. Yaş kriteri zorunlu.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altınsa 6093 lira 56 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Hem batı hem de orta ve doğu Karadeniz'de güneşli hava hakim olacak. Samsun bugün parçalı az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ordu bugün parçalı az bulutlu, sıcaklık en yüksek 29 dereceye çıkacak. Sinop bugün parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Amasya bugün az bulutlu ve açık, sıcaklık en yüksek 31 dereceye ulaşacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Anne, o elinde tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanırmış ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günü. 3 Aralık. Ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaramı. Ve yorgan gibi örttü üstüme karı siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir siperde yalnız bırakan sevgi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile, vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağımı. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

büyüyor hasret. Vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim. Gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 16 yaşındaki D.E. rüyasında annesi Servet Tekir'i boğduğunu görüp uyanınca bıçaklayarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gidip inceleme yaptı. D.E. tutuklandı. Alan ve Katie Donegan çifti 10 yıl boyunca öğle yemeklerini evden götürerek ve tasarruf yaparak 40 yaşında erken emeklilik hayallerini gerçekleştirdi. Evde hazırladıkları yemekler ve tasarruflar başarılarını sağladı. Burdur'da alkollü sürücü Cengiz Ye, polislere selam vermek için aracını uygulama noktasına yönlendirip 3.28 promil alkollü çıktı. Sürücü, yasal sınırın 6 katı alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. TBMM Başkanlığı, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın hakkındaki tedbir kararını kaldırarak CHP Grup Başkan Vekilliği görevine iade etti. Yüksek Disiplin Kurulu itirazı kabul etti, görevine dönmesi sağlandı. Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği için mahkeme izni gerektiren düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, düzenlemenin kişisel bağımsızlık ve özel hayat hakkını sınırladığını ancak kanunilik şartını taşıdığını belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Ronald Koeman, Fas maçında 5 savunmacıyla oynamayı tercih etti ve bu karardan pişman olmadığını belirtti. Takımın bitkinliği ve savunmanın iyi olduğunu vurguladı. Bodrum FK yeni sezonda teknik direktör Burhan Eşer'le devam ediyor. Eşer, futbolculuk ve yardımcı antrenörlük deneyimi sonrası yeniden takımın başında olacak. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4 yabancı kuralında değişiklik yapmayacağını açıkladı. 2026-2027 sezonunda kural aynen uygulanacak. Yaş kriteri zorunlu.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altın ise 6093 lira 56 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava batı, orta ve doğu kesimlerde az bulutlu ve açık olacak. Samsun yarın en yüksek 29 derece ve güneşli bir hava bekleniyor. Ordu yarın en yüksek 28 derece ile güneşli olacak. Sinop yarın en yüksek 28 derece sıcaklık ve güneşli hava koşullarıyla geçecek. Amasya yarın en yüksek 32 derece sıcaklık ve güneşli hava hakim olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İBB davasının 59. duruşmasında Murat Ongun savunma yaptı, iddiaları reddetti. İddianameyi Dr. Frankenstein eseri olarak nitelendirdi. Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar tutuklu, dava Silivri'de devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine yönelik soruşturmaya tepki göstererek, NATO zirvesi öncesi alınan güvenlik önlemlerini eleştirdi ve iktidarın ifade özgürlüğüne tahammülsüzlüğünü vurguladı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, son iki haftada kırmızı ışık ihlali yapan 3.745 sürücüye toplam 21.530.000 TL idari para cezası uyguladı. Denetimler kavşaklarda yoğunlaştırıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi için taksiciler, gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek misafirlere Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram edecek. Şoförler ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. Antalya'da sıcak hava dalgası etkili olurken hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı. Öğleden sonra yüksek nemle hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaşacak. Kent sakinleri ve turistler denize girerek serinlemeye çalışıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu kuralını değiştirmemesini rezalet olarak nitelendirerek kararın gözden geçirilmesini istedi. Corendon Alanyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkiran ve orta saha oyuncusu Nicolas Jamier'le sözleşme sona erince yollarını ayırdı. Kulüp emekleri için teşekkür etti. 2026 FIFA Dünya Kupası, son 32 turunda Fas, penaltı atışlarıyla Hollanda'yı 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi. Futbolcular dua ederek kenetlendi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu. Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 66 kuruştan, gram altınsa 6161 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans. Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de gökyüzü genellikle açık seyredecek. Samsun yarın en yüksek 29 derece ve güneşli bir hava bekleniyor. Ordu yarın en yüksek 28 derece ile güneşli olacak. Sinop yarın en yüksek 28 derece sıcaklık ve güneşli hava koşulları ile geçecek. Amasya yarın en yüksek 32 derece sıcaklıkla güneşli bir gün yaşayacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor, koş aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş gülmeyi bilen çocuklar. Bak çocukların ellerinde güzel gül.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bitmedi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
0: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.

0: Radyo Moda.
1: Çiçeğim yanak, kardeşim vurulmuş le yüreğim.
2: Şimdi reklamlar. Şok.

0: ile hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
4: Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum.
3: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
4: Özledim teninin kokusunu özledim.
3: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam ediyoruz.

0: 7 gün 24 saat yayında ve yanınızdayız.
1: 102.5 Burası Radyo Moda. Radyo Moda. Radyo Moda. Radyo Moda.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Dizlerim var ya, zindana gerek yok.

0: Radyo Moda.
1: Bekle beni, bekle beni, bekle beni.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: radyosu halkın sesi.
1: Burası Radyo Moda. Radyo Moda. Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
3: Radyo Mota.

0: onsuz yaşar mısın?
1: Hiçbir şey sormayın bana ne olur. Benim tek varlığım her şeyim odur. Onsuz hayat bana öyle çok zordur. Beni de öldürün onsuz yaşarsan. Ellerime kelepçeler takın, takın, takın. Beni zindanlara atın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel, İstikbal.
0: Reklamları dinlediniz.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini çok kırdım. Ama o anki sinirimle sensizliğin uçurumunu görememiştim bile. Seni iyi tanırım, gururun önemlidir ve de asla dönmezsin. Ama ben belkilerle yaşıyor ve bekliyorum.

Düğün davetiyemi almadın mı yoksa? Hayallerimiz yalan çıktı sevgilim. Aylardır burada yoktu diyorlar. Bu halin bizi yaktı sevdiğim. Mutlu olamam sensiz, bilirsin beni. Gözyaşlarım davetiyeye aktı sevgilim. Nikah memuru şaşırdı kaldı. Gözlerim birden uzağa daldı. İsmin sedilimde bin dua oldu. Falcının dediği çıktı sevgilim.

Bir defa vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.